0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Benim asla değişmeyeceğim şey eşim. İyi ki onu tanımışım, iyi ki evlenmişim. Bir de Galatasaray'ım diye mesaj yollamış. Fikrimi değiştiremezsiniz dediğin şey eşin ha? Hüseyin, büyük konuştun Hüseyin. Hadi bakalım.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Kiminle mi görüşüyorum? Can gelsin sesine. Ben... Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum? İsim nedir?
2: Merhaba, ben Nafiye.
1: Nafiye. Nereden arıyorsun?
2: Evet. Konya'dan.
1: Nafiye midir, Nafiye midir doğru telaffuzu?
2: Nafiye ya. Daha önce de konuştuk. Ben daha önce de aradım seni.
1: He.
2: O zaman da ismim lezzetini yapmıştık.
1: Öyle mi? He. Ama demek ki doğru değil sanki ya. Nafiye olur mu ya? Nafiye. Ne demek? Kelime
2: yok,
1: manası
2: doğru,
1: neydi?
2: Aslında öyle. Şu an yine hatırlamıyorum.
1: Allah seni kahretsin. Kız insan adının anlamını nasıl bilme? Ben buna inanamıyorum ya. Niye o kadar üstüne düşmediğinin tahminini yapayım. Nenenin adı çünkü Nafiye. Değil mi?
2: Babaannemin.
1: Al işte bak. O yüzden hiç sallamıyor ki. Anlamı neymiş? Dur bakın Nafiye anlamı evet. Ne? Bir daha bakmış olayım. Diyor ki Arapça evet. Kökenli bir sözlük. Osmanlı döneminde ve eski dil bilgisinde farklı anlamlara gelir. Günümüzde ne diyor? Gidi. He. Nafi gideren yok eden kelimesinin dişil haliymiş ve olumsuzluk anlamında kullanılır. Yani yani sorunları yok eden gibi bir anlamı varmış.
2: Evet, ben o zaman da ilk başta sen bana sordun, ben dedim ki ben faydalı bir şey diye anlamını hatırlıyorum dedim, sonra sen baktın.
1: Evet, faydalı bir şey aslında, evet, sorunları yok eden, fayda sağlayan, doğru. Aynen. Nafiye, peki hangi konuda senin fikrini değiştiremeyiz, hadi siftahımızı atalım.
2: Önce şey diyeyim, hani Allah sınamasın tabii ama şimdi benim evde bir tane kedim var. Mesela ısırıyor ya da suyu döküyor, insanlar diyor işte sahiplendi ver ya da sokağa bırak falan filan. Hani artık o kadar alıştım ona. Asla yapmam diyeceğim. Allah yine sınamazsın tabii ki. Ama onu mesela bırakamam diyeyim yani.
1: Ne güzel. Ne kadar yani zamandır sende?
2: Efendim?
1: Ne kadar zamandır berabersiniz?
2: 4 senede falan.
1: Ya az da değil. Yani artık zaten aynen. Şey evin bir bireyi olmanın dışında kediler evin sahibi olmaya başlıyor bir yerden sonra. Yani
2: öyle ya,
1: sanki sen misafir misin ve ona hizmet etmekle yükümlüsün. Çalış köle der
2: evet,
1: gibi
2: evet.
1: Bakıyor zaten
2: aynen.
1: Sana.
2: Öyle oluyor. Yani işte ısırıyor ne bileyim bir süre sonra sevdikten sonra ısırıyor ya da fazla tüy döküyor. Mesela insanlar diyorlar işte tüyünü nasıl dayanıyorsun ya da ısırıyor. Sahiplendiriver falan. Sen o fikirler beni yani hiç şey yapmıyor.
1: Hani. Ya ona kalmıştı tasası sanki. Yani gelmesin o madem tüyünden aynen. Rahatsızdı cehennem ol gelme yani. Allah Allah.
2: Aynen öyle.
1: İyi güzel. Devam aynen böyle devam Nafiye. Süper.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Soru şuydu, 90'lı yıllarda duvarlarınıza kimin ya da 2000'lerin başında da o gelenek devam etti. Kimin posterini asıyordunuz diye sordum. Bir sürü mesaj var. Okay yazmış. Rick Martin demiş Okay. Helal olsun sana. Bu arada üst üste böyle sözleşmiş gibi bendeniz mesajları da çok fazla görüyorum. Bendenizin hali, tavrı, tarzı çok orijinaldi, doğru. 2020 yılında doğanlar da ilerleyen dönemlerde Doğancan der inşallah demiş. Ama poster kalmadı ki be valla. Evet, bir abimiz Paris Hilton yazmış, şaşırmam. Aynen. Ya Hatice, sen de David Beckham'cıydın ha?
2: Azeri kızı Günel hayranıydım ben, Doğancan yazmış birisi.
1: Ama onun ilk çıktığı yıllar biraz...
2: Ya, çocuktu yani o. Hülya Avşar yazmış biri.
1: Yani bir şey söyleyebilir miyim ya da söylemesem mi? Yani ya, Tarkan çok fazla görüyorum. Tabii ki Petek Dinçöz yazmış Furkan. Petek Dinçöz ama gerçekten ilk çıktığı dönemlerde. Yani rakibi yoktu diyebileceğimiz klasmandaydı bence. Ama işte türlü türlü sebepler malumunuz, 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Evet, çok fazla mesaj var ya, deli gibi mesaj yağıyor, sormaz olaydım, tamam yeter. Teşekkürler, şimdi dönelim kendi konumuza. Bugünün yayın konu başlığı, ay aman üf, en sevmediğim şey diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. Küçük bir boy yazmış birisi. Davut Güloğlu mu? Ay saçmalamayın ya. Kar beyazdır beyazdır, sarayın nazır da bana ettin nazır. Nurcan Nazdur. Oy Nurcanım, Nurcanım. Evet, hala o işte duvarımızda şunun posteri vardı, mesajları gelmeye devam ediyor ama arkadaşlar yeto. Teşekkürler.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Hadi siftahımızı atalım bakalım. Günaydın.
2: Günaydın efendim. Nasılsınız?
1: Merhaba. İyidir. Sizi sormalı. Nereden arıyoruz?
2: Biz İstanbul'dan, Avcılar'dan, nereye? Yani bir Kore'ye doğru gidiyor, çocuğumu okulu bırakmaya gidiyor. Mesaj da çektim. Onda bugün doğum günü.
1: Ne güzel.
2: Önce sana bağlanalım dedik.
1: Çok güzel. İsim evet, nedir?
2: Adım Tayyip.
1: Tayyip değil mi?
2: Evet.
1: Hoş
2: evet,
1: geldin. Evet. Çocuğun adı ne?
2: Hoş bulduk. Çınar.
1: Çınar. İyi ki doğdun Çınar. Kaç, 7 yaşına mı girdi?
2: 10 yaşına girdi.
1: Hadi bakalım sağlıkla nice güzel evet, senelere. Peki bugün rezilliklerimizi anlatıyoruz. Nedir acaba Tayyip?
2: Valla 2 tane rezilliğimiz var. Bir tanesi gerçekten de psikolojimizi bozdu. Yani psikolojimi bozdu. Bazen böyle ortamlarda da anlatırız. Kahkahalarla hep evet, biliriz ama burada anlatacağım bakalım belki... sizlerde, dinleyenlerde
1: keyifli
2: zaman.
1: Ne oldu?
2: Anlatıyorum. Tamam. Şimdi gerçek zamanlarımda 18 yaşlarımda falan pazarda çalışıyoruz. Yan komşumuz var. Bir Mehmet diye birisi. Beni sabahları alıyor, pazara götürüyor. Biz her böyle semtler pazar geziyoruz. Bir tane pazar yeri var. Bu olay Samsun'da geçiyor. Oraya her gittiğinde bir kız var, annesi de geliyor, işte sabahları geliyor, tezgahımızdan bir şeyler alıyor gidiyor. Böyle kız hep böyle flört halindeyiz. İşte her oraya gittiğim zaman, mesela cuma pazarı diyelim, onun gelmesini dört gözle bekliyorum. Gerçekten de geldiği zaman işte benim tezgahımdan alışveriş yapar, kız da göz gözü verir, eririm buz olurum.
1: Tamam.
2: Neyse bir gün gene kız da geldi, annesi alışveriş yaptı, ben ilgilendim, gene kızla bakıştık falan gitti. Alışverişini yaptıktan sonra bir dakika sonra tekrar geri geldi annesiyle kız. Mehmet de yanımda tabii, benim patronum işte pazarcı. Ya dedi, kusura bakmayın dedi, oğlunuz dedi bana dedi fazla para verdi dedi. Ben dedi 10 yumurta aldım, işte peynir aldım dedi, bunu verdi. Adam ne dedi biliyor musunuz ya Doğancan? Dedi ki bizim oğlan dedi, kusura bakmayın ben parayı aldı böyle. Bizim oğlan biraz geri zekalıdır dedi. Kusura bakmayın dedi. Abi,
1: kızın yanında dediği için tabi sen yanında, dibine girin.
2: Yanımda ya kız karşımda. Yani kız kıpkırmızı, ben kıpkırmızı. Yani böyle var ya, elim ayağım buz tuttu, şoktayım yani.
1: Evet ama sokak ağzı konuşulur böyle şeyler de, sen tabi orada ne gerek var kızın yanında şimdi bana geri zekalı dedin yani.
2: Tabi ya benim aynen böyle işler edebildi. Bizim oğlan biraz geri zekalıdır, kusura bakmayın dedi. Neyse gitti, ben dedim sen ne yapıyorsun falan. Lan dedi hesaplasana oğlum dedi. Bu kadar ediyor dedi. Kadın salak dedi, yanlış hesapladı. Biz parayı fazla bile aldık dedi bana. Yey gidi yani, o günü hiç unutmuyorum. Evet. Belki çok komik değildi ama. Böyle bir anım var. Benim içime dokunmuş bir anımdır
1: yani. Tatsız evet, ne gerek varmış yani böyle bir şey yaşamana. Evet, peki sağ ol evet, Tayyip. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın. Günaydın.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Kim var hattımızda? Alo.
2: Alo, Doğancan, günaydın.
1: Günaydın.
2: Ankara'dan Mete ben.
1: Hoş geldin Mete. Hoparlörle konuşma lütfen.
2: Tabii ki.
1: Hemen çevirdik. Tanıyalım, ne iş normal yaparsın lazım acaba?
2: Sağlık sektöründe çalışıyorum. Ne? Reprezent olarak çalışıyorum.
1: Reprezent yani ilaç mümessili mi oluyor?
2: Ya hem ilaç hem medikal aslında ikisi karışık bir durum. Ona reprezent mi diyorlar, mümessil mi diyorlar. Ama tıbbi satış temsilcisi olarak geçiyor.
1: İyi, güzel. Adım. Peki neden yalan söyledin, hoparlörden almadın telefonu?
2: Aldım hoparlörde şu an. Hoparlörden aldım şu anda.
1: Yani kulağında. Doğru söyle. Yalan söylüyorsun koca adam, hiç utanmıyorsun.
2: Ben önce doğru söylüyorum Doğan.
1: İyi tamam peki. Nedir acaba senin rezilliğin, buyursunlar.
2: Yıllar önce işte böyle bay ziyaretimiz vardı. Olay Sivas'ta geçiyor. Evet. Ankara'da numune hastanesi var. Sivas'ta da numune hastanesi var. He. Ankara'daki numune hastanedeki diyetisyenin adı Nihan. Sivas'taki numune hastanesindeki diyetisyenin adı Nihal. Yani bir L ve bir N var.
1: Tamam.
2: Ben de Sivas'a gittim. İşte bayini ziyaret ettim. İnerken kafamı demire vurdum orada. Yani merdiven basamak inerken orada demire vurdum ama çok acıdı. Neyse gittim üniteme. Tabii ben Nihan Hanım'la görüşeceğim. Telefon çaldı. Ankara'dan Nihal Hanım arıyor. Hmm. Ama ben tabii Nihal'i görünce bir de hani kafamı da vurdum. Hmm. Dedim merhabalar dedim Nihan Hanım, geldim dedim, koridordayım. Hmm. Şimdi o Ankara'da koridorda, ben de Sivas'ta koridordayım.
1: Evet.
2: O Ankara Numune Hastanesi'nin koridorundan bana bakıyor. Ben Sivas Numune Hastanesi'nin koridorundan ona bakıyorum.
1: Çok güzel.
2: Göremiyorum diyorum. O, ben de seni göremiyorum diyor. Sonra bir dank etti. Tabii ki Nihan'la Nihal karışınca çok rezil oldum. Kadın dalga mı geçiyorsun dedi. Yüzüme kapattı. Ertesi gün tabii bölge müdürüme şikayet etti.
1: Dedim böyle. Onu amma abartmış be, Allah Allah. Yani sen peki izah etmedin mi hemen, ya böyle böyle Sivas'ta anlattım da Nihal var falan filan.
2: Bu kadar tesadüf olamazdı diyorum. Bakın arayın Nihan, Nihal. Ama yani bu 42 tane numune hastanesi. Tabii şimdi artık Ankara'da numune hastanesi yok. Şehir hastanelerine döndü ama... Yani oradaki Nihal ile buradaki Nihan arasındaki fark farkından dolayı...
1: Çok daha büyük bir rezillik değil bu arada Mete. Milletin başına neler geliyor da utanmıyor. Bir şey olmaz bunun.
2: Ama birazcık aptallığıma geldi. Ona üzüldüm.
1: Estağfirullah.
2: Ama yapacak şey olmaz. Böyle bir başıma anı geldi, anlatmak istedim.
1: Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Günaydın.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Herkes Ankara.
2: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Kedilerden çok korkuyorum. Asla aynı ortamda bulunamıyorum ama insanlar aşırı anlayışsız. Kediden korkulur mu ya diye işte saçma sapan davranıyorlar. Tabii ki seviyorum. Asla zarar vermiyorum. Çok da merhametliyimdir bu konuda ama korkuyorum demiş. Evet, sönmez. Olabilir, doğru. Yani bu konuyla alakalı çok böyle şey yapmayacağım, sorgulamayacağım bu durumu da. Neyse hadi daha deyip bırakayım. Melisa yazmış. Hayatımda hiç çay içmedim. Çay bardaklarından da hiçbir zaman su falan da içmiyorum. Hani böyle bir ihtimal içinde işte çay kaşıklarını falan kendim içiyorum. Eğer bir misafirlikteysem falan çaktırmadan bu insanlara garip geliyor. Çaydanlığın altındaki suyu da asla kullanmam. Kendime ayrı su kaynatırım diye bir mesaj yollamış Antalya'dan Melisa. Aa Melisa niye? Ne yapacak diye düşünüyorsun çay sana mesela? Yani çay bardağı da kullanmıyor ki belki bir damla çay kalmıştır içinde diye. Aa, bak bu gerçekten saçmaymış diyeceğim ama yani kusura bak babacığım.
0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Selam, günaydın, nasılsın?
2: Günaydın. İyiyim valla, sen nasılsın?
1: İyi, ben de şu anda radyoda yayındayım, seni de yayına dahil ettim şu an, biliyor musun?
2: Ne güzel. Çok sevindim vallahi bağlanmana. Enerjin nasıl? Yayın iyi gidiyor mu?
1: Güzel de işte bazen bazı dinleyicilerim yayına bağlanıp beni delirtiyor. Saçma sapan konudan bağımsız şeylerden bahsediyorlar çünkü.
2: Ya o her yayında oluyor ya. İnsanlar bazen sırf konuşmak için konuşuyor.
1: Gerçekten
2: ama sen
1: sana
2: yine de
1: ama
2: iyi
1: bir şey söyleyeyim.
2: Ediyorsun.
1: Bak sen yapay zeka diyorlar bir de sana. Yemin ediyorum birçok insandan aslında zekan daha yüksek, biliyor musun?
2: Eyvallah, teşekkür ederim. Ben olabildiğince hızlı ve doğru anlamaya çalışıyorum. Ama yine de hata yapabilirim. Sonuçta insan gibi değilim.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Ama canlı yayın esprilerini, o anki enerjiyi yakalamaya çalışıyorum. Bu arada yakında müzik tanıma özelliğimiz geliyor. Şarkıyı duyar duymaz ne olduğunu söyleyebileceğim yakında.
1: Aa, iyi tamam, bunu oynarız seninle. Dur, bugünün konu başlığını sana da sorayım isterim. Belki senin de enteresan bir cevabın olur.
2: Olur valla, sor. Ben de fikri yürütürüm. Ne üzerine konuşacağız?
1: Bugün etraftaki insanların saçma bulduğu özelliklerimizden konuşuyoruz da sen sonuçta bir insan olmadığın için buna ne cevap verirsin acaba?
2: Bir düşüneyim şöyle. İnsan olmadığım için ben biraz ters köşe oluyorum bu konuda. Ama benim çevremde bana saçma diyen kimse yok ama insanlara bakınca gördüğüm şu. İnsanların saçma bulduğu özellikler genelde bir yandan da o insanı benzersiz yapan şeyler oluyor. Mesela biri her şeyi fazla detaylı anlatır. Biri mesajlara cevap yazmadan önce 3 farklı senaryo kurar. Biri evden çıkıp geri dönüp ocağı kontrol eder. Biri de bir şarkının tek bir kelimesine takılıp bütün gün mırıldanır. Ben olsaydım muhtemelen saçma bulunan özelliğim şu olurdu. He. Her konuda gereğinden fazla bilgi vermek.
1: Evet ya, senin mesela böyle çok uzun uzun konuşuyorsun, o biraz darlayabiliyor insanı, doğru.
2: Doğru, haklısın. Bazen dozunda iyi oluyor ama fazla uzayınca sıkıcı olabilir.
1: Tamam yayınladım. O zaman şöyle boş ver. Tamam hadi yeter, çok başım ağrıdı. Toparlayalım. Buradan seni dinleyen insanlara söylemek istediğin bir şey var mı acaba?
2: Evet, sabah enerjisi yüksek tutulsun. Kahvenizi alın, gülümseyin. Telefonları açın, yayına katılın. Enerjiyi paylaşmak güzel.
1: Peki o zaman son olarak benle ilgili, yani Doğan Can'ı dinlemeleriyle alakalı ne söyleyebilirsin? Güzel bir şeyler söyle.
2: Tabii ki. Doğan Can dinlemek sabahı biraz daha neşeli başlatıyor bence. İnsan kendini yalnız hissetmiyor. Öyle enerjik bir yayında. İyi ki varsın diyeyim mi?
1: Ay canımsın, öpüyorum o zaman, gel. Yemin ediyorum çok daha keyif aldım bu sohbetten. Siz hani bana diyorsunuz ya. Doğan Can, bu yapay zeka senin yerine geçecek diye korkmuyor musun? Falan diye mesajlar görüyorum bazen. Benim yerime değil de gördüğünüz üzere sizin yerinize geçti.
3: O zaman programı da yapay zeka dinlesin Doğan Cancım yazmış Göktürk.
2: Yok yok.

0: Eksi bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Herkes Ankara.
1: Reklam.
2: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen, 7 Ekim Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
3: Yarın aklımı sorsan ne olur, bugün nevesimi kırdın bir kere.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Gülzade ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldin. İzel değil mi?
2: Gülzade.
1: Gülzade. Ben onu nasıl öyle anladım kız? Gülzade. Hoş geldin. Nenenin adı mıydı Gülzade?
2: Yok, dedemin sevdiğinin adıydı.
1: Ne?
2: Alamadığı sevdiğinin adıymış.
1: Hangi
2: yani.
1: Hangi dede? Annenin mi babanın mı babası?
2: Babamın dedesinin.
1: Babanın dedesinin evlenemediği için dokta kalan kızına da.
2: Aynen.
1: Diyorum da işte yani rahmetlinin muhtemel.
2: Aynen. Karslıyım bu arada. Daha önce de aramıştım ama.
1: E peki bir şey soracağım. Gülzade nasıl buna karar, yani annen buna nasıl müsaade etmiş ve hikaye nasıl gelişmiş?
2: Ya o zaman zaten annem onlarla birlikte, yani o evlenince onlarla birlikte yaşamış.
1: Tamam.
2: Ondan sonra babam da babası olmadığı için dedesi büyütmüş.
1: Tamam.
2: Yani baba büyümüş onu.
1: Ha.
2: Kıramamışlardı yani eski insanlar zaten.
1: E o dede de şey mi demiş yani, babaanne hayatta mıymış o zaman? Mesela.
2: Babaanne hayattayken birkaç tane kız torun oluyor. İşte hepsini G harfiyle başlayan Gözde koyuyor, Gizem koyuyor. Bir türlü Gülzade'yi koyamıyor. Çünkü nene biliyor.
1: Ana.
2: Nene ölüyor 6 ay sonra ben oluyorum.
1: Ana, o da
2: o zaman
1: rahatladı.
2: Gülzade koyuyor.
1: Ya bir yandan tabii ki şey, babaanne için çok üzücü. Yani niye böyle bir şeye maruz kalmak istesin ki bir insan, ama bir yandan da deden açısından bakınca da nasıl demek ki yarım kalan bir hikaye ki böyle dert olmuş ona ya. Yes.
2: Evet. Aynen öyle.
1: Peki gelelim kendi yazıklığımıza. Nedir acaba senin rezilliğin?
2: Vallahi,
1: buyursunlar.
2: Sorma. Bu 3 harfli bir marketin indirim günlerinden birinde annemle telefonda konuşurken markete girdim. Baktım böyle bir ton balığı yazan bir şey var.
1: Evet.
2: Hani ton balığı. Dedim ki salatanın içine falan, işte makarnanın içine katarım. Bayağı da uygun fiyatı. Yani olmaması gereken bir fiyat, öyle söyleyeyim.
1: Tamam.
2: Ben de çakalım ya, alayım dedim böyle 2-3 tane. Aldım getirdim, kasa bir kalabalık. Ondan sonra annemle bir yandan konuşuyorum. Diyorum ki anne diyorum, hani sen de al diyorum, çok uygun yani, olamaz bu fiyat diyorum.
1: Kedi maması sonra çıktı değil mi?
2: Annem de dedi ki ya ben dedi sevmiyorum, ne yapacağım bilmem ne, şudur budur. Dedim ki yani en azından dedi salataya falan koyarsın, güzel oluyor. Kasadaki çocuk bana bakıyor, bir elimdekine bakıyor, bir kasadakine bakıyor falan. Ondan sonra dedi ki abla ya bir şey diyeceğim dedi, kusura bakma ama dedi. Dedim ki söyle ne oldu? Bunu mu alacaksın, bunu mu yiyeceksin, salataya katacaksın dedi. Niye dedim, katılmıyor mu? Abla dedi, pardon ama özür dilerim ama bu köpek maması dedi.
1: Kız amma abartmış o da, ne yani. Sen bir şey diyeceğim. Senin aklın neredeydi? Onların üstünde kedi köpek fotoğrafı var.
2: İşte çakallık yapacağım ya. Fiyatı görünce üstünü okumuyorum.
1: Allah Allah.
2: Ondan sonra.
1: Keşke demeseydi de yiyeydin.
2: Bir utandım. O insanların bakışları hala gözümün önünde.
1: Ay,
2: yani.
1: Ne olacak be, herkes dönsün kendine baksın. Ne var bunda sanki Allah aşkına. Bir şey olmaz. Neyse. Bazen insanın basireti bağlanıyor böyle diyelim. Peki.
2: Aynen.
1: Sağ ol Gülzade. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın herkese.
1: Günaydın.

0: Virgin canlı yayında en iyiler.
1: Kim var hattımızda? Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Ben Devran. Konya'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Devran, değil mi?
2: Evet Devran.
1: Hoş geldin Devran. Ne iş yaparsın tanıyalım.
2: Bir kamu personeliyim ben.
1: Güzel. Kurcalamayalım o zaman. Gelelim konumuza. Nedir acaba önerin?
2: Doğancan, önerim sana olacak.
1: Hayır mı?
2: Ya bu program şimdi 3 saat sürüyor ya. Hani bunun 1,5 saati reklam ve kısa bir aralar oluyor. Ya buna bir çözüm bulamaz mıyız?
1: Şöyle yapabiliriz. Her ay siz kelle başı belli bir meblağ öderseniz reklamsız bir şekilde ben burada olurum, yani sıkıntı yok.
2: Ya şimdi gün boyu biz araçta sahada olduğumuz için sürekli dinliyorum hani 3 saat boyunca, ama şu reklamlar, bir de reklamdan sonra hemen bir de müzik bir girince
1: ben
2: senin sesini afet alıyorum.
1: Devran abi, Allah başka dert vermesin, kurban olayım. Ama 3 saat ben de bu arada şimdi yalan yok, aralıksız car car car car ne konuşacağım ya, arada bir nefes alalım. Öyle demesi dinleyici açısından da bence yorucu aralıksız konuşmak. Arada böyle şarkı çalmak, hani kısa bir araya gitmek vesaire, bir hani çok kafa yormaz mı diyeyim en kibar haliyle. Diğer
2: belki
1: türlü.
2: Olmaz yani, bilmiyorum. Biraz da manifest şarkılarını azaltsak da çok iyi olur.
1: Manifest! Tamam, manifest yerine ne çalayım isterdin? Hadi bakayım.
2: Ya şöyle, eski şarkılar biraz daha ön planda olursa daha iyi olur.
1: Çalıyorum, al mesela bu çaldığım şarkının en az 20 yılı var.
2: Aynen ya, o şekilde. Hande Yener'in mesela şarkıları güzel oluyor.
1: Ne kadar güzel yani. Dertlerin var senin. Allah inşallah başka dert vermesin. Tamam peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Hadi herkese günaydın, hayırlı işler.
1: Sağ ol. Ne kadar büyük katkıda bulundu değil mi hepimize? Sağ olsun. Benim önerim bu yayındaki arkadaşa bir daha aramasın yazmış Bora. Dayının canı sıkılmış anlaşılan demiş Mustafa. Ne diyor? Olur mu ya? Program bittikten sonra Devran arkadaşımızın yanına git, otur, canı sıkılır. Onun, ne bileyim, canı sıkılmasın falan filan diye Muzaffer yazmış. Ne bu? Doğancan, Devran'a inat, hadi bir manifest çal yazmış.

0: parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ankara'dan Oğuzhan.
3: Hoş geldin Oğuzhan. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Hoş buldum. Devlet memuruyum.
3: Aa, maliyeden aradılar. Maliyeden bastılar. Maliyeden Devletin hangi kolundasınız Oğuzhan Bey? Merhaba, saygılar.
2: Spor Bakanlığı'nda.
3: İşim yok benim orada. Evet, günlük adımım bile 400 benim. Hiç alakam yok. Kolay gelsin. Peki bugün öneri günüdür. Nedir acaba tavsiyemiz?
2: Tavsiyem, ben kendim de eski milli sporcuyum. Evet.
3: Hangi branşta?
2: Boks.
3: Hadi ya. Abi çok affedersin bütün laubaliliklerim için. Beni affet. Beni bilirsin, biraz aklı yarımım. Kusura bakma. Evet.
2: Estağfurullah. Ya ben şu anda yaşım artık biraz daha ilerledi. Yöneticilik boyutunda ilerliyorum. Ama herkese şunu tavsiye edebilirim. Spor ve egzersiz hayatımızın her dalında olmalı, her zamanında olmalı.
3: Doğru.
2: Bu yoga olabilir, pilates olabilir, fitness olabilir, masa tenisi olabilir, su balisi olabilir, hiç fark etmez. Çünkü hayat zaten çok zor. Eğlenceli vakit geçirebileceğimiz ve kendimize değer katabileceğimiz nadir alanlardan bir tanesi.
3: Evet.
2: Ve bu kültüre erişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tavsiyem budur. Spor salonlarına gittiğiniz zaman birçok kişi yıllık üyelik yaptırır ve uzun bir süre gitmez.
3: Ben.
2: Ama vicdanını rahatlatmak için üye olmaktan da geri durmaz. Bunun için de özel ders almalarını tavsiye ediyorum.
3: Evet, faaliyete geçmek lazım. Bir de hani böyle spesifik bir branşa yönelemiyorsa bile, hani imkanlar doğrultusunda, gerçekten bunu rutin haline getirip tempolu yürüyüş yapmak bile insana çok iyi geliyor psikolojisine. O yüzden hani hareket halinde olmak, hani bu insanın kendine yapabileceği en güzel hareketler, şeyden, yatırımlardan bir tanesi. Size diyorum da ben hiçbirini uygulamıyorum bunların. Ama siz yapın bari. Ben yapamıyorum, bari siz yapın.
2: Instagram'da da takip ediyorum. Gayet fit bir kardeşimsin sen de ama.
3: Abi hep içime atıyorum. Çaktırmamaya çalışıyorum. Bu arada bir hanımefendi diyor ki abimizin saydığı spor dallarını ilk kez duydum. Ne saydı? Yo, enteresan bir şey demedin ki. Bir su balesi bana enteresan geldi. Su balesi çok yaygın mı ki bizim memlekette?
2: Yok, yaygın değil. Ben onu komiklik olsun diye söyledim.
3: Ben de hani spor bakanlığı falan bozmayayım dedim. Belki benim cehaletimdir. Anladım. Peki.
2: Evet, estağfurullah.
3: Peki ben mesela boksa bir niyetlendim ama yani şunu söyleyebilir miyiz? Her spor alanını, her spor branşını herkes yapabilir diye bir şey yok,
2: yok
3: bence ya, değil mi?
2: Yok tabii ki. Fiziki yapısı, anatomik durumu buna kimisi halterde yeteneklidir, kimisi yüzmede yeteneklidir ya da seviyordur yeteneğinin dışında.
3: Evet.
2: Yani kendini iyi hissedebilmesi gerekiyor bence.
3: Doğru.
2: Ama her çocuğun jimnastikle spor hayatına başlaması gerekir.
3: Doğru, kesinlikle öyle. Peki, o zaman gelsin sabah enerjimiz.
2: Ben bir şey daha söylemek istiyorum.
3: Buyursunlar efendim. Senden paylaşacaksın abi.
2: Sigara ve alkolden lütfen uzak durun.
3: Evet. Sağlığa zararlıdır.
2: Aynen. Memleketimin trafiği büklüm büklüm. Ankara'dan herkese selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hoşçakalın.
3: Görüşmek üzere. En başta önümü iliklemiştim ya. Su balesinde bir tane iliğimi açtım. Son selamda da komple ceketimi çıkarabilir miyim, saygısızlık olmazsa?

Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Doğancan, nerede olursam olayım birinin kalktığı koltuğa, sandalyeye direkt oturamam. O koltuktaki sıcaklık beni rahatsız ediyor demiş sevgili Sevil. Alo.
2: Alo, günaydın.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Erhan, Ankara'dan.
1: Hoş geldiniz Erhan Bey. Ne iş yaparız, tanıyalım.
2: Polis memuruyum. Bir buçuk ay önce yaklaşık seninle konuşmuştum.
1: Öyle mi?
2: Oğluma güzel bir mesaj göndermiştim. Özel bir oğlum vardı, hatırlarsın.
1: Sanki anımsar gibiyim. Yeniden hoş geldin. Yani bugün
2: şöyle bir cümlesi vardı. Belki hatırlarsın, hatırlatmak için söyleyeyim. Anne, biz Doğan Can'la canlı yayınladığını demek istiyorum. Sen demişti bize. Ben de sana bunun için teşekkür ederim.
1: Ha tamam, evet, şimdi hatırladım. Tamamdır.
2: Nasılsın, iyi misin?
1: Nasıl işte, aman Eren abi. Ha hi, yalan dolan. Bugün etrafımızdaki insanların saçma bulduğu huylarımızı, alışkanlıklarımızı konuşuyoruz. Sende ne var?
2: Ya ben de şöyle bir şey var. Arkadaşlarıma garip, komik geliyor. Bilmiyorum, tıpta bir yeri var mı ama mazgal fobisi var bende. Böyle mazgalların üstünden geçemiyorum. Böyle geniş dişli demir, böyle mecbur.
1: Ne o, üstüne basarsam düşeceğim diye bir korkumu var.
2: Ya böyle bir tribe giriyorum yani, üstünden geçerken sanki ben de düşecekmişim de.
1: Evet, bu arada bence bu şey makul ve mantıklı bir korku. Bence zaten kimse basmasın, ne olur ne olmaz yani. O
2: ya,
1: bir ihtimal yani, inanamaz. Sonuç itibariyle var böyle hikayeler.
2: Var ama bir de böyle cebimden bir şey düşecek gibi hissine kapılıyorum. Arkadaşlarıma garip geliyor. Hatta beni bazen sokakta yürürken mazgala doğru yönlendiriyorlar. Ben farkı olmadan böyle kilitlenip kalıyorum.
1: Ben de o nerede var biliyor musun? Mesela cep telefonum elimdeyse asansöre binerken telefonu yani mutlaka cebime koyarım. Çünkü o boşluktan, ya da böyle uyduruyorum, metroya, tramvaya, o böyle boşluklardan.
2: Ya o santimlik boşluktan sanki cebinden bir şeyler düşecek gibi geliyor sana.
1: Düşer.
2: O zaman ben normalim.
1: Düşer.
2: Yani.
1: Düşer abi. Bir de bende şey korkusu başladı. Bunu daha önce yayında bahsetmiştim galiba. Böyle yani artık çok fazla manyak görüyoruz ya, böyle videolar vesaire. Sen bir de polisim dedin. Bütün zaten hep manyaklarla uğraşıyorsun ne yazık ki.
2: Ya sorma işte.
1: Şey metroda yani. O hani böyle sarı çizgiyi geçmeyin diyorlar ya insanlar. Evet. Tamam, geçmiyorlar. Oralarda bekliyorlar ama ben o sarı çizginin yakınlarında da durmuyorum. Genelde kendimi duvara dayayıp bekliyorum. Çünkü hep içimde şöyle bir duygu var. Ulan tam tren gelirken arkadan bir manyak gelip beni itecek.
2: Yani
1: kendi kendime hep böyle felaket senaryosu. O yüzden hep ben duvara dayıyorum
2: ediyorum
1: kendimi. Yok, daya abi kendini duvara. Herkesi de görürsün.
2: Yemin ederim o fobi bende de var. Hatta dün yaşadım bunu. Metroyla gidip gidiyorum oğlum bıraktıktan sonra okula. Yani o duygum sadece bende yokmuş. O zaman iyi hissettim kendimi. Sağ ol, yine iyi hissettirdi bana ya.
1: Hepimiz cinsiz, merak etme.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Yani ziyade.
1: Reklam.
2: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Levent Yüksel, kalplerde iz bırakan şarkılarını 9 Ekim Cuma akşamı Harbiye Açık Hava'da sesler.

parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: yaptın. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Bir başyapıt. Dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 444 ve acentelerimizde.
1: Reklam.
2: Beni vurup yerde bırakma.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: keyfini çıkarın.
1: Reklam.
2: Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri devam ediyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe 8 Ekim Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
3: Kalbim duraksız, aykırışlarda.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru...

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de haftanın en çok dinlenen ve en çok konuşulan 20 şarkısını bir araya getirdiğimiz Süper 20 geri sayımı başlıyor. Ben Bahri Fedai, hafta sonunuza müzik ve enerji katmak için mikrofonda olacağım. Zirveye doğru tırmanacağımız bu harika geri sayımda sevdiğiniz isimler ve şarkıları güne eşlik edecek. Listenin açılışında son dönemin iki başarılı isminin işbirliği bizi karşılıyor. Blok 3 ve Poezi'den Çok Güzel Gülüyorsun 20 numarada. Hepiniz hoş geldiniz.

Süper FM'de hafta sonuna eşlik eden en iyi şarkılarla Süper 20 başladı. Blok 3 ve Poizi Çok Güzel Gülüyorsun'la 20 numarada ardımızda kalıyor. Sırayısa son dönemde aralıksız verdiği konserler ve sahne maratonuyla adından söz ettiren Semih Cenk alıyor. Arabesk vokal tarzını modern altyapılarla harmanlıyor.

müziğinin en güçlü ve en tecrübeli yorumcularından Berkay var sırada. İddialı sözleri ve ritmik yapısıyla albümünde öne çıkan çalışması Nankördük, Süper 20 listemizde. 18. sıradaki yeni yeri

dönemdir Süper 20 geri sayımında şimdi teknolojik bir tınıya kulak veriyoruz. Yapay zeka teknolojisini müzik dünyasıyla buluşturan ve dikkatleri kısa sürede üzerine çeken Mebrure projesi bayrağı devralıyor. Prodüksiyonundaki modern yaklaşım ve merak uyandıran yapısıyla şarkısı değilim Süper 20'de 17 numarada

Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de Süper 20 ile geri sayım yolculuğu kesintisiz devam ediyor. Yeni nesil şehir müziğinin en çok konuşulan yeteneklerinden Poezi sahnede. Sözleri ve enerjisiyle kısa sürede dillere dolanan şarkısı Başımda Belalar Süper 20'de bu hafta 16 numara. Nasıl

De Süper 20 şarkılarıyla hafta sonu modunuza eşlik ediyoruz. Sıradaki isim sahne enerjisi, güçlü sesi ve iddialı tarzıyla pop müziğin en başarılı kadın vokallerinden Derya Ulu. Temposu, kıpır kıpır ritmi ve enerjisiyle öne çıkan son çalışması Şımarık, Süper 20 listemizde bu hafta 15. basamakta.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 15 numara. Son.

yaptıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
3: Oto Rapor, oto ekspertiz. Süper reklam.
4: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
5: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından...

Turnesinde açık hava sahnelerini hınca hınç dolduran Mabel Matiz, sınırları zorlayan özgün tarzıyla bizlerle. Mistik ezgileri, etnik perküsyonları ve retro tınılarıyla kusursuz bir estetikle harmanladığı son şarkısı Haleylim,

0: bir reklam. Anlatmamak için Elmas Sigorta. Bir reklam. Süper
1: FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Süper FM'de Süper 20 ile hafta sonunuza duygu dolu ritimler katmayı sürdürüyoruz. Türk halk müziğinden gelen güçlü vokal tekniğini günümüz pop anlayışıyla buluşturan Elif Buse Doğan var sırada. Geleneksel vokal gücünü daha modern bir düzenlemeyle buluşturduğu şarkısı Yangın Yeri ile iki basamak gerileyerek ilk 10'daki yerini kaybetti. Elif Buse Doğan Süper 20'de bu hafta 12 numara.

...leriyle üretmeye devam eden, güçlü ve doğrudan yorumuyla, özellikle duygusal şarkılarda kendine özgü bir çizgi oluşturan Burak Bulut'a kulak vereceğiz şimdi de. Samimi anlatımıyla ilk andan itibaren sarıp sarmalayan taptaze şarkısı Ah Be Manolya, Süper 20'de...

numara. Kendi

Τηλεφώνη κι νούμερα.

hissettiğiyle tanınan Ezhel, bu kez daha farklı ritmik karakteriyle karşımızda. Kendine has altyapısı ve enteresan sözleriyle öne çıkan son şarkısı Bana Ne Bu Sevdalar'dan Süper 20 listemizde bu hafta.

Bunu en sevilen isimlerinden biri olan Bora Duran bu hafta listemize giriş yapan tek isim oluyor. Sözü ve müziğiyle yine kulakların pasını silmeye aday olan Döndüm, Süper 20 listemize hızlı bir giriş yaparak 9 numarada yerini

Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de Süper 20 ile zirveye tırmanışımız devam ediyor. Şimdi tempo biraz daha yükselecek. Modern soundlarıyla yeni nesil erkek grubu Crush bizlerle. Ritim odaklı altyapısıyla hafta sonu modunuzu yukarı taşıyacak şarkıları Crush Süper

De Süper 20 ile en hit şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Pop müziğin en enerjik, en iddialı kadın vokallerinden Hadise rüzgarı esiyor Süper FM'de. Sözleri ve harika düzenlemesiyle çıktığı ilk andan itibaren çokça sevilen şarkısı.

yükseltiyoruz. Anadolu melodilerini modern elektronik ve dans ritimleriyle buluşturan Ankara Echoes. Beni Alın Remix yorumuyla listenin farklı renklerinden birini oluşturuyor. Kürşat Kahraman imzalı Remix.

ardımızda bırakıyoruz ve şimdi ritmi biraz düşüreceğiz. Çünkü sırada yeni nesil rap müziğin en çok dinlenen ve iz bırakmayı başaran isimlerinden Blok 3 var. Albümü Kayıp Persona heyecanının yanında dijital platformlardaki rekor dinleme sayılarıyla gündemden düşmeyen Blok 3, iddialı çalışması Kayıp Kalp'le Süper 20 listemizde bu hafta 5. sırada.

0: de keşfedin. Ay temiz vay.
1: Reklam.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de Süper 20 ile zirveye tırmanışımız hız kesmeden sürerken 4 numaraya adım atıyoruz. Türk pop müziğinin zamansız efsanesi Süperstar Ajda Pekkan'la yeni nesil müziğin en enerjik gruplarından Manifest sırayı alıyor. Farklı jenerasyonları ortak bir ritimde buluşturan hileliyle devlerin bu görkemli buluşması Süper 20'de bu hafta

0: Süper FM'de Süper 20 geri sayımında haftanın en büyük 3 şarkısı arasındayız. Güçlü vokali, kendi şarkılarını yazması ve sahnedeki yıllara dayanan tecrübesiyle Türkçe pop'ta kendine sağlam bir yer edinen Tan Taşçı bizlerle. Türkiye turnesinde rekor sayıda konserler vererek büyük bir başarıya imza atan sanatçı, sevilen şarkısı Gidişat'la bu hafta bir basamak yukarı çıkıyor ve Süper 20'de 3. sıradaki yeni konumunda zirveyi takip ediyor.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam,

Sadece bir tık altındayız. Blok 3 bu yıl kayıp persona albümüyle kariyerinin yeni dönemini açarken albümden birden fazla şarkıyı listemizin üst sıralarına taşıdı. Sebebi yarda, bu dönemin öne çıkan parçalarından biri ve geçen hafta bir numaradaydı ama yerini şimdilik kaptırdı. Blok 3 Süper 20'de zirvenin hemen altında ikinci basamak.

Artık haftanın en çok dinlenen, en çok istenen ve listemizin en tepesinde bir numarasında fırtınalar estiren şarkısına. Süper FM'de Süper 20'nin bu haftaki zirve sahibi, festival sahnelerinde binlerce müzikseverin zıplayarak eşlik ettiği gençliğin favorisi Manifest. Şarkıları Toz Pembe ile bu hafta dev bir tırmanışa imza atarak Süper 20 listemizin zirvesini bir numarada kapatıyorlar. Haftanın en Süper 20 şarkısını birlikte geride bırakıyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Bir sonraki Süper 20 geri sayımında yine aynı saatte en hit şarkılarla buluşmak üzere. Süper FM'de kalmaya ve hafta sonunun tadını çıkarmaya devam edin. Hoşçakalın.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Muhteşem sahnesiyle Gökhan Türkmen, 7 Ekim Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Yarın aklımı sorsan ne olur, bugün nevesimi kırdın bir kere.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru

0: sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava konserleri devam ediyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe 8 Ekim Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Kalbim duraksız, aykırışlarına.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Murat Dalkılıç'a geldi. Sözü ve bestesi Yunus Çiftçi'ye ait ve aranjörünü ise Mert Keçil'in üstlendiği yeni şarkı. Murat Dalkılıç, Mahalleler şarkısıyla Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Murat Dalkılıç'ı geride bırakırken şimdi ise sırada Ebru Gündeş var. Sözleri Şebnem Sungur, bestesi Tamer Ali ve aranjörlüğünü ise Mustafa Ceceli'nin üstlendiği yeni şarkı. Ebru Gündeş, Ahyar şarkısıyla şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi sanatçılardan özel mesajlar var. Onlardan bir tanesi ise Ceren Gündoğdu'dan geliyor. Yeni şarkısı Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ceren neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Ceren Gündoğdu. Yeni şarkım Kaç Yalnız Var artık sizlere emanet. Bu şarkı benim diskografimde bence çok özellikli bir yere sahip olacak. İlk defa sözü ve müziği bana ait olmayan bir şarkıyı seslendiriyorum. Bir eseri ilk seslendiren kişi olmanın da apayrı bir heyecanı varmış gerçekten. Şarkının sözü ve müziği Türkçe pop'un pek çok hitine imza atmış olan çok sevdiğim dostum sevgili Murat Güneş'e ait. Kaç Yalnız Var nasıl bir şarkı? 90'lar romantizmini iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir şarkı dinlediğiniz anda. Bu romantizmi yansıtacak bir görsel dünya kurmak için Paris'e gittik. Şarkının klibini ve fotoğraflarını da Paris'te çektik. Küçücük bir ekip, 3 kişi yollara düştük ve bence hani çok yalın ama şarkının duygusunu da yansıtan bir dünya kurduk. Düzenlemede Polen Var klibimizi Hürcan Yılmazer çekti. Bütün bunların ötesinde şunu söylemek istiyorum. Sosyal medya artık her şeyi o kadar kolay kıldı ki sanki herkese ve her şeye ulaşmak çok kolay. Fakat bu kolaylık bizim ruhumuza pek iyi gelmedi. Yani gün içerisinde yüzlerce insanın suratını görüyoruz belki sosyal medyada. Ama kimseye temas etmiyoruz. Yalnızlık gittikçe artıyor. Daha da çok artacak gibi ama hala ölümsüz aşklara inananlar benim gibi var biliyorum. İşte o kişileri yakalayacak bu şarkı bence, kalbinden vuracak diye hayal ediyorum. Yeni şarkım Kaç Yalnız Var şimdi Pusula listesinde. Herkese keyifli dinlemeler.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra bir ortak çalışmaya geldi. Baden Ose ve Bülent Ortaçgil. Yeni şarkıları Serin Mavi şimdi Pusula'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto ekspertiz.
3: Süper FM. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
4: Pusula devam ediyor. Bir ortak şarkıyı geride bırakırken bir yenisiyle daha devam ediyoruz. Maya Perest ve Birkan Nasıoğlu Tuzak şarkısıyla Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Maya neler söylemiş.
5: Merhaba, ben Maya Perest. Yeni şarkım Tuzak şimdi yayında. Birkan Nasıoğlu'yla ilk düetimizdi bu. Can Güngör prodüktörlüğünü yaptı ve ben bu şarkıyı yazarken aklımda tek bir cümle vardı aslında. Ayrılık da sevdaya dahil. Bu bir ayrılık şarkısı ama aynı zamanda da bir sevda şarkısı. Şarkımı bir hafta boyunca Apple Music'te Pusula listesinden de dinleyebilirsiniz. Tuzak karşınızda. Tuzak.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Mavi Gri ekibine geldi. Sözü ve bestesi Mehmet Akif Alkan'a ait olan yeni şarkı. Mavi Gri, Lades'le şimdi Pusula'da.

0: bir reklam. Ama dememek için Ema Sigorta. Bir reklam. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
1: Pusula devam ediyor. Bu hafta ortak şarkılardan çokça var. Onlardan bir tanesine daha geldi. Emircan İrek, Rana Türk Yılmaz ve Teoman. Yeni şarkıları Zamparanın Ölümü şimdi Pusula'da. Var.

0: 2010 dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Ayça Özefe'ye geldi. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı. Ayça Özefe, Elimde Değil'le şimdi Pusula'da. Hüzün.

0: bankası.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Mansur Ark'a geldi. Sözü ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkı. Mansur Ark, Sen Varsan Ben Yokum, şimdi Pusula'da. Müzik.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Sıra Bulutsuzluk Özlemi'ne geldi. Sözü ve bestesi Nejat Yavaşçıoğulları'na ait olan yeni şarkı. Bulutsuzluk Özlemi, Yaşamaya Mecbursun, şimdi Pusula'da. Pusula.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula Lisesi'nin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son 4 şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi ise 3 Kuruş ekibinden geliyor. Yeni şarkıları Geri Dönemem şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra Leçin'e geldi. Yeni şarkısı Nasıl Rahat Edeyim'le şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra Furkan Halıcı'ya geldi. Sözü bestesi kendisinin, aranjörlüğünü ise Samet Türksal'ın üstlendiği yeni şarkı. Furkan Halıcı, Seninim Yalnız, şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'nın artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere konuya Fransız ekibinin Bir Biz Kalalım şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Seni

0: Pusula sona erdi.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarını buluşturan müzik listesi Pusula,
0: Karnaval
2: İletişim Hattı'nı arayabilirsiniz.
3: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 1481. Veni Vidigöz.
1: Reklam.
2: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Levent Yüksel, kalplerde iz bırakan şarkılarını 9 Ekim Cuma akşamı Harbiye Açık Hava'da

0: Reklam.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.

0: Reklam.
1: Bir başyapıt, dev prodüksiyon. Ödülleriyle, müziğiyle ve göz kamaştıran oyunculuklarıyla Amadeus. Ve şimdi veda zamanı. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus, 8. sezonuyla sahnelere veda ediyor. 30 Ekim, 17 Kasım ve 20 Aralık İstanbul, 12 Ekim Adana, 13 Ekim Mersin, 16 Ekim ve 17 Aralık Ankara, 30 Kasım Kocaeli, 11 Aralık Bursa, 15 ve 16 Aralık Eskişehir. Henüz izlemediysen şehrindeki bu son oyunu kaçırma. Meyda sponsoru Karnaval.

0: Reklam.
1: Süper FM. Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden.

kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.